Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

adam gibi sev ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

falan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hepsini beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diyeyim.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Yayalar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıdır. Bu geçitler yayaların güvenli geçişi için tasarlanmıştır. Yaya geçitleri dışında yapılan geçişler kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.

0: Maraş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

22 Temmuz sabahından herkese günaydın. Haftanın ortası çarşamba gününe duygu dolu bir başlangıç için bugün de Slow Türk'te buluştuk. Ben Didem. Önümüzdeki 4 saati beraber paylaşacağız en sevdiğimiz seslerle. Güzel bir gün, mutlu bir sabah dilerim herkese.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 derece ile orta, Ankara 52 orta, İzmir 103 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Adana 60 ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 43 iyi, Diyarbakır ise 57 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için TruMore uygulamamızı indirin.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
6: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, instagram slowturkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: sana kıyamam.
1: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yazın en sıcak bir gününü tamamladık. Bir günü daha var bizleri bekleyen. Bu akşam itibariyle sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak azalıyor. Yurdun iç ve batı kesimlerine mevsim normalleri civarına gerileyecek. Beklenen yağışlar var, sert rüzgarlar var. Yağışlı havanın yarın yurdun kuzey batısında etkili olması bekleniyor. Cuma ve cumartesi günü de iç kesimler de nasibini alacak deniyor. Özellikle batıda ani sıcaklık değişimleri nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması tavsiye ediliyor. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 21 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.69'luk düşüşle 13.974 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.503 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.

alır derler. Şarkılar bu sabah bizi iyilerle birlikte olmaya çağırıyor. Tam da bu yüzden. Dost şarkılarla karşıladığımız yeni günün adı 22 Temmuz Çarşamba. Aşkın Frekansı Slow Türk'tesiniz. Ben Didem.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
7: var. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlam

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında harami deri avcılar Zeytinburnu Cevizli Bağ yer yer yoğun seyrediyor. Ok Meydanı ve Haliç bağlantılarında araçlar zaman zaman yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Bostancı Kozyatağı ve Altunizade çevresinde trafik zaman zaman sıkışıyor. Köprü hattında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili, aksi yönde trafik akıcı ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

bazen yaşamadığımız şeyler hakkında o kadar kolay fikri üretiyoruz ki herkesin size akıl vermeye çalıştığını siz de hissediyor musunuz? İşte öyle zamanlarda kocaman bir pankarta şunu yazasım geliyor. Benim gittiğim yolları bir de siz gidin, dönebilirseniz o zaman yüz yüze konuşuruz. Güzel laf değil mi? Şarkılar da bu sabah böyle diyor. Anlamak için yaşamak gerek. Bir

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 derece ile orta, Ankara 52 orta, İzmir 103 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Adana 60 ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 43 iyi, Diyarbakır ise 57 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman...

0: Aziz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

içimize sinen yolda yürümeyi seçebiliriz. Çok fazla eleştiri aldığımızda mesela, kulağımızı kapatıp her şeyi kişiselleştirmemek mesela. İşler yolunda gitmediğinde yeniden denemeye devam etmek mesela. Her başımıza geleni dramatikleştirmemek, bu yüzden hayatımızı yerle bir etmemek mesela. Evet, bu çözümler kolay, dile kolay. Önemli olan bunları yapabilecek güce sahip olmak. Slow Türk'te şarkılar da bu sabah bize kolay çözümlerden bahsediyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında harami deri avcılar Zeytinburnu Cevizli Bağ yer yer yoğun seyrediyor. Ok Meydanı ve Haliç bağlantılarında araçlar zaman zaman yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Bostancı Kozyatağı ve Altunizade çevresinde trafik zaman zaman sıkışıyor. Köprü hattında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili, aksi yönde trafik akıcı ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu.

Snow Türk'te yeni bir günü karşılıyoruz. 22 Temmuz Çarşamba, sevdiğimiz şarkılar kulaklarımızda saat 9'a yaklaşıyor. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bu sabah bize günaydın mesajıyla ulaşmak isterseniz 549-659-66-00'dan bir mesaj yazmanız yeterli.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.

0: Alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlam.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Gelecek seninle gelecek. Gelecek.
2: İstanbul Medipol Üniversitesi.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Reklam.
5: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yeni günün günaydınlarını sahiplerine ulaştırmaya başlayalım. Slow Türk'te Kaptan Berat, uzun zamandır yollardan uzaktaydım. Tekrar döndüm. İlk seferim Konya İstanbul ama benim için çok özel, 2 yaşındaki kızımla çıktık diyor. İyi yolculuklar dileyelim tüm kaptanlara ve tüm yolcularınıza. Eyüp Sivas Gemerek'ten yazıyor. Beraber çalıştığı turizm firmasındaki arkadaşlarına armağan ediyor. İzmir'den Murat ve Hatice'ye, Çorum Osmancık'tan selamlar gönderen dinleyenimize de armağan edelim bu şarkıyı. 549-659-66-0 siz de bize ulaşabilirsiniz.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: biz.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Çarşambanın günaydınlarıyla Slow Türk'te sabah devam ediyor. Adana'dan Ahmet, eşim Fatoş Hanım'a gelsin, onu çok sevdiğimi iletir misiniz bir kez de siz demiş elbette. Kahramanmaraş'tan Aslıhan'dan gelen günaydınlar var. İş arkadaşlarım güne umutla ve gülümseyerek başlasınlar diye bu şarkıyı onlara armağan ediyorum diyor. Ne güzel, ne şanslısınız. Bursa'dan Murat Başaran, kendime ve Yılmaz Baba'ya armağan ediyorum demiş. Şişli'den Elif de Gönül Hanım, Server, Sibel, Seda, Sude ve Musa'ya armağan ediyorum diyor. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 21 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.69'luk düşüşle 13.974 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.503 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

getir. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: neyin yanındayız? Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

22 Temmuz Çarşamba, günaydın mesajlarını paylaşmaya devam edelim. Kütahya'dan Hatice, Eskişehir'de olan can arkadaşım, güzel dostum Sinem'e armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi iletir misiniz diyor. İstanbul Bahçeli Evler'den Ahmet ve Pınar için çalıyoruz bu şarkıyı. Marmaris'ten Turgut Sürek'te Ankara Yeni Mahallede çalışan kızı Buse için istiyor. 549-659-66-00 sizde günaydın mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
0: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Günün 10. saatini paylaşıyoruz. Pendik'ten Aysel bugün doğum günü olan eşi Halit'e armağan etmiş. Nice yıllar dileyelim bugün doğan herkesle beraber. Şarkılarınızla sabahım çok keyifli diyen Füsun'a armağan edelim. Bilecik'ten Oğuzhan ve nişanlısı Neslihan içinde oluyor şarkımız. Birazdan artık son günaydınlar burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun isterseniz bize yazın. 549 659 66 00 numaramız.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 derece ile orta, Ankara 52 orta, İzmir 103 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Adana 60 ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 43 iyi, Diyarbakır ise 57 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun, biz buradayız.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: kördüm.
1: Slow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Canım annem Songül Bozkurt için istiyorum diyor Büşra. Onu çok sevdiğimi bir de siz söyler misiniz demiş elbette. Kayseri'den Fettah'a armağan edeceğiz. Yeğenim Hira ve Mira'ya gelsin diyor Belinay. Amasya'dan Mahmut Kaya ve canından çok sevdiği eşine armağan edelim şarkıyı. ALS hastalığıyla büyük mücadele veren dinleyenleriniz için çalar mısınız demiş İbrahim. Tüm hastalara acil şifa dileklerimizle armağan etmiş olalım. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de olsun bu şarkı. Ateş.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 21 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.69'luk düşüşle 13.974 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.503 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış Pırlanta. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
5: hissi. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Eti gong.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Garaj Şoför Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Buray ve Ceren Gündoğdu, Beni Affet'le radyonuzdaydı. 22 Temmuz Çarşamba gününü yaşıyoruz. Yeni bir gün, yeni umutlar ve sizlere eşlik edecek en güzel şarkılarla ben Haluk Sarıtaş yine yaklaşık 4 saat boyunca yanı başınızda olacağım.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışığı bulunan yerlerde yayalar yalnızca yeşil ışık yandığında karşıya geçmelidir. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi tehlike oluşturur. Bu davranış sürücüler için de risk yaratır. Kurallara uyulması trafik güvenliği için zorunludur.

0: İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Geldiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir,
3: Nescafe Express Motor

0: Ve ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hadise Arabini ile radyonuzdaydı Slow Türk'te bu çarşamba gününe. Bakalım hangi şarkıları bırakacaksınız? İstek hattımız devrede. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 derece ile orta, Ankara 52 orta, İzmir 103 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Adana 60 ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 43 iyi, Diyarbakır ise 57 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Slow Türk'te artık istek hattımız devreye girdi. Mesajlarınız gelmeye başladı. Hemen dinleyelim. İlk durağımız İzmir.
1: Merhaba, İzmir'den Duygu ben. Sizi çok severek dinliyoruz. Bir Sezen Ayna, Ölünce Sayamazsam Seni şarkısını rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
0: Biz teşekkür ederiz. O zaman hemen geçmişe gidiyoruz ve Slow Türk Nostalji'de aynaya kulak veriyoruz. Ölünce Sevemezsem Seni radyonuzda.

0: Ölünce sevemezsem seni ve Ayna grubu radyonuzdaydı. Slotruk'ta Sezen Aksu isteği var.
1: Selam Haluk Bey, çalışmalar. Ben İzmir'den Ali. Sezen Aksu'dan Sarı Odalar parçayı çalar mısın? İyi çalışmalar.

0: Piyasası. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.971 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.92'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.253, çeyrek altın 10.604 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Tico.com.tr'de. Reklam.
1: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Son günlerde benim de keyifle dinlediğim şarkılardan bir tanesi Sibel Can, APO, Kıyamam'la radyonun sayede Slow Türk'te. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Rafet Elrovan'dan İnanma Ellere şarkısını tüm Slow Türk dinleyicilerine armağan ediyorum.
0: O zaman biz de hemen çalıyoruz. Yüreğimle seviyorum ve Rafet Elrovan Slow Türk'te.

0: Yüreğimle Seviyorum radyonun sahibi Slowtruck'ta 12.48 oldu saatler. Devam ediyoruz. Sesli mesajları dinlemeye neredeyiz? Bursa'dayız.
1: Merhaba Ali Bey. Ben Bursa'dan Murat Başaran. Nabil Matiz'den Gel şarkısını çalarsanız memnun olurum. Teşekkürler.

0: Pavel Matiz, Gel Slow Türk'teydi. Yaşar isteği var.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Ben Eskişehir'deki ablam Filiz için Yaşar'dan Aşk Bozumu şarkısını istiyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
1: Eskişehir'den tüm Slow Türk dinleyicilerine ve eşime selamlar. Sıradaki parçayı eşim için istiyorum. Herkese iyi eğlenceler.
0: Bir başka mesaj, Antalya'dayız.
2: Selamlar güzel insan Haluk. Antalya'dan Derviş Şen. Sıradaki parça 387'yi kullanan Kaptan Arkadaşım Seyfullah'a ve sevdiklerime gelsin.

0: Bu yıl Slow Türk'te de en çok iste kalan şarkılardan bir tanesiydi. İhtiyacım Var ve Acı Oldu radyonuzdaydı. Devam ediyoruz sesli mesajları dinlemeye.
1: İyi günler, kolay gelsin. Ben Sivas Gemerek'ten ismini yok. Sıradaki parça tüm Tokat Yıldızı Turizm ailesine gelsin. Saygılarımla, iyi yayınlar.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri info.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroom.

0: Anılarla Yaşamak ve Tarkan radyonuzdaydı. Slow Türk'te Konya'dayız.
1: Konya'dan selamlar, saygılar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler.
1: Tantaşlı'dan Gizli Çat şarkısını iş arkadaşlarımdan Ferhat Safi, Şerife Nisa Cantekin ve Osman Çiçek'e armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim.

0: geçtiğimiz günlerde çıkarmış olduğu şarkısı Gidişat'la Tan Taşçı radyonuzdaydı Slow Trip'te. Bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: Merhabalar Haluk Bey, Sema ben. Sizden Mebrure Değilim şarkısını istiyorum. Hayata güçlü adımlarla tutunmaya çalışan herkese gelsin bu şarkı. İyi.

0: Ebrure değilimle Slow Türk'teydi. Hemen geçmişe gidelim ama önce rotamızı Hatay'a çevirelim.
1: İyi yayınlar. Biz Hatay'dan Asiye, Fatoş, Aylin ve Ece için Levent Yüksel'den Zalim istiyoruz. İyi yayınlar tekrardan.

0: Yıllar önce biliyorsunuz Mustafa Sandal'dan dinlemiştik bu şarkıyı. Son dönemlerde Mela Bedel'le yeniden hayat buldu. İki Tas Çorba radyonuzdaydı. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: İyi yayınlar, selamlar İstanbul'dan sevgiler Haluk Bey. Yüz yüzeyken konuşuruz. Dinle Beni bir şarkısını çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim.

0: Deli Bal isimli filmin soundtrack şarkısı. Mutlu Sonuz ve Çağatay Ulusoy radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlarınızı dinlemeye devam ediyoruz.
1: Merhaba Haluk Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sizlerden Rafet El Roman'ın Gönül Yarası şarkısını çalmanızı rica ediyorum. Bu şarkı tüm gönlü yaralı ve hak ettiği değeri göremeyen sevenlere gelsin. İyi yayınlar.

0: keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
1: Kamu spotu.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
12: Dünya dursun, biz buradayız.
13: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot.
0: Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: gördün mü aşk?
1: Doğru günü beklermiş Yakamoz. Halbuki ile Yalın geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
2: Haluk Bey merhabalar. Kütahya'dan herkese sevgiler, selamlar. Bugün yine sizinle çok keyifli bir yayındayız. İyi ki varsınız. Ben bugün çok özlediğim can dostum için Mabel Matiz'den Kömür şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok memnun olurum. İyi günler, iyi yayınlar. Hoşça kalın.
1: İyi ki sizler de varsınız. Mabel Matiz, Slow Türk'te.

0: kurallarını sunar.
1: Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırakmak güvenli geçiş sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Fırsattır sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Ve Sefo Aşiyan'da radyonuz sayede Slow Türk'te Murat Boz isteği var.
1: Merhaba Slow Türk, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizden istek parçam Murat Boz Özledim parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
2: Dışarıdan gördüğüm gibi değil.

0: ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Unutulmaz Mirkelam Radyo'nun sahibi günün son sesli mesajlarına bir göz atalım.
1: Merhaba Haluk Bey, merhaba Slow Türk ailesi, ben Gülcan Güzel, Fransa'dan katılıyorum. Yarın doğuma gidiyorum. Kızımı dünyaya getirmeyi inşallah Allah izin verirse.
0: İnşallah.
1: Bu vesileyle tüm annelere gelsin. Candan Erçetin'den annem müziğini istiyorum. Anneme, tüm sevdiklerime, eşime, aileme, herkese gelsin. Çok teşekkür ederim ve mutlu günler.
0: Biz teşekkür ederiz. Allah analı babalı büyütsün diyelim ve bir başka dinleyicimize geçelim.
2: Merhaba, ben İstanbul'dan Cahit. Sizden Tarkan'dan İstanbul Ağlıyor parçasını canım eşime armağan ediyorum.
0: Gönderdiğiniz bütün mesajlar için çok teşekkür ederiz. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kal Türkiye.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Flow Türk'ten herkese merhaba. Ben Şeyma Şener, sizlerleyim. Hafta ortası çarşamba gününde de 15 itibarıyla güzel geçirmeyi umduğumuz bir programla birlikteyiz. Günü güzelleştirmek, bugüne de güzel anlar ve anılar biriktirmek üzere en sevdiğimiz şarkıları 19'a dek birlikte dinliyoruz.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

Kimileri için sakin, kimileri için çok yoğun bir gün akıp gidiyor ama öyle ya da böyle akşam üstüne zaten yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Önemli olan neyle meşgul olursanız olun zihninizi dingin tutabilmek. İşte bunun için bu güzel şarkıları dinliyoruz zaten. Şimdi yavaş yavaş neler paylaşmak istediğinizi, bugün neler yazacağınızı da düşünmeye başlayın. Az sonra detayları vereceğim. Yeni bölümde mesajlarınızı okuyacağız çünkü. Detaylar için dinlemede kalın.

0: Sabahları. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.015 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.89'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.268, çeyrek altın 10.629 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
0: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850

0: Az önce söylediğim, zaten numaramızı bilenler çoktan mesajlarını ulaştırmaya başladı ama tabii ki hatırlatacağım, kimler nerelerde dinliyorlar, neler yazacaklar. Hemen bekliyorum mesajlarınızı, siz yazın, ben de yeni bölümde bir sonraki anonsumda mesajlarınızı yayında okumaya başlıyorum. Her gün yaptığımız gibi WhatsApp numaramız 549-659-66-0, 549-659-66-0.
1: Kulağın çınladı mı? Dün yine senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Mesajlarımıza bakalım. Muğla'dan Hanım Erol, hayatımdaki senime gelsin sıradaki şarkı, onu çok seviyorum diyor. Güzel bir aşk mesajıyla başlamış olduk. Elnur Tiflis'ten selamlarını gönderiyor. Çaldığınız şarkılardan enerji alıyorum, İyi ki varsınız, keyifle çalışıyorum bu sayede demiş. Ne mutlu bize, iyi çalışmalar dileyelim. Ve şarkımıza geçerken numaramızı da bir tekrarlayalım. Başka kimler nerelerden dinliyor, neler yazacaklar, hepsini bekliyorum. Okumaya devam edeceğiz. 549-659-66-00 WhatsApp numaramız 549-659-66-00.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 derece ile orta, Ankara 52 orta, İzmir 103 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Adana 60 ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 43 iyi, Diyarbakır ise 57 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

güzel şarkımıza eşlik etmeden önce birkaç mesaj daha iletelim istiyorum. Sıradaki şarkıyı Biricik Güzeller Güzeli Ayşegül müdürüm ve çalışma arkadaşım Ömer için istiyorum. Sizleri de çok severek dinliyoruz demiş sevgili İlayda. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum sizlere ve arkadaşlarınıza. Kahramanmaraş'tan selamlar. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi olarak, briefing ekibi olarak mesaiye sizlerle başlıyoruz. Sizinle bitiriyoruz. Sıradaki şarkıyı da tüm arkadaşlarım için istiyorum diyor dinleyicimiz. O da arkadaşları, çalışma arkadaşları ve kendisi için çalalım. İyi çalışmalar dileklerimizle. Son birkaç mesaj alabiliriz şöyle hızlıca yazanlardan. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0.

0: Piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.018 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.281, çeyrek altın 10.651 liradan alıcı buluyor.

yavaş yavaş bir saati daha tamamlarken mesailerini bitirenler ya da artık son saatler veya dakikaları karşılayacak olanlar var. Herkese mutlu akşamlar, kolaylıklar diliyorum. Bir kez daha yollarda dinleyenler de var. Sevgili Ece ve Kayra babaları, sevgili arkadaşım Seçkin'le bizleri dinliyorlar. Onlara da bir selam göndermek istiyorum. İyi yolculuklar dileklerimle. Somali'den bir dinleyicimiz var. Antalya'daki eşim Leyla, kızlarım Nisa ve Nida'ya selamlarımı göndermek istiyorum. Onları çok seviyorum diyor.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni saate yeni konuklarımız var. Mesajlarla devam etmek istiyorum. Fatma Zehra Radyosu başında, onun için çalacağız şarkımızı. İngiltere'den Uğur, yollar sizinle, şarkılarınızla güzel iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyorum ben de. İyi yolculuklar diliyorum. İngiltere'ye de selamlar. Şarkılarımızı çok sevdiğini, çok beğendiğini söylemiş Semire Hanım. Güzel bir şarkı da Bana Gelsin demiş. Tabii ki gelsin. İngiltere'den sonra yine uzaklardan Fransa'dan bir selam var. Abdülkadir Çoban, Paris'ten selam ve sevgilerimi iletiyorum diyor.

0: yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
5: İskeletor ailemi aldı.
6: Baba!
5: Ve dünyamızı yok etti.
4: Bu yaz gücü keşfedin.
5: Hepsi onlar için.
4: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
7: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
5: Konuşma zamanı geçti artık.
4: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larına.

0: Kaan Taşı finansmanı var. Hepimizin dünyası dünya katılım
1: var. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: terfi.
1: Akşamı güzelleştirmek, günün yorgunluğunu dindirmek için ihtiyacımız olan tüm motivasyonu şarkılardan almaya devam edeceğiz. Birkaç mesajın hemen ardından. Konya'dan Emin, cumartesi günü gireceğimiz mali müşavirlik sınavı için herkese başarılar diliyorum. Sıradaki şarkıyı iş arkadaşlarım Şerife, Nisa, Can Tekin ve Osman Çiçek'e armağan ediyorum diyor. Şimdiden ayrı ayrı hepinize başarılar diliyorum. İstanbul Avcılar'dan Öznur, şu anda hastanede görev yapan biricik eşim Himmet için istiyorum gelecek şarkıyı diyor.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Şekerleme ve sakızların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde şekerleme ve sakızlarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Bıraktığımız saatlerde yetkililer İstanbul için geri sayım başladı, sağanak yağış gelmek üzere dedi ama benim olduğum yerde henüz yağış olmadı. Bilmiyorum farklı yerlerde sizlerin olduğunuz semtlerde durum nasıl ama artık biraz ferahlamak istiyoruz. Önümüzdeki saatler daha ferah, daha güzel olsun hepimiz için. Bu bölümü bitirirken son bir mesaj ileteceğim. İzmir Ayrancılar'dan dinleyicimiz, Ayrancılar'dan dinleyen herkes için istiyorum gelecek şarkıyı diyor.

0: reklam.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

SlowTürk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram slowturkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

programımızın son bölümündeyiz. Bir saat daha yaklaşık. Ben Şeyma Şener mikrofon başında olmaya devam edeceğim. Akşamınıza eşlik etmek üzere. Radyolarını yeni açanlara, aramıza yeni katılanlara mutlu akşamlar diliyorum. Tekrar eve dönüş trafiğinde olanlara da iyi yolculuklar. Gözler

0: Ariş Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Ariş. Pırlanta.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot garaj oto ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot garaj oto ekspertiz.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hep

0: Ne epe gir, çekilişe katıl. Böyle bir dünya var,
1: dünya katılım var. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
4: Gelecek seninle gelecek. Medipol. Gelecek.
5: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
6: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Orta yaş ve üzeri dinleyicilerimize ve çalışanlara güzel bir haberim var. Çünkü genelde kariyerde parlama yıllarının 20'ler ve 30'lar arası olduğunu düşünüyoruz sevgili dinleyiciler. Sonrası için pek bir umut beslemiyoruz ama hata yapıyoruz. Çünkü araştırmalara göre aslında altın yıllar 40'larda başlıyor. Kariyer değişiminin en çok görüldüğü yaş 39 yaş civarı olarak belirlenmiş. Başarılı girişimcilerin ortalama yaşlarının 40'lı yaşlar olduğu, finansal başarının dönüm noktalarının 49 civarında yaşandığı ve ikinci üretkenlik zirvesini yaşadığımız yılların 45 ve 55 yaş arası olduğunu araştırmalar göstermiş. Yani hiçbir şey için geç kalmadık. Parlamak için hala önümüzde yıllar var.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.18'lik artışla 14.139 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.306, çeyrek altın 10.693 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

0: İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Telekom.tr'de.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.

Bugün de programın sonundayız. Huzurla, dinlenceyle, keyifle geçecek bir akşam diliyorum ve tabii ki yarın buluşmak üzere diyorum. Perşembe gününde de saat 15'te ben Şeyma Şener yeniden Slow Türk'te olacağım. Şimdilik

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 derece ile orta, Ankara 52 orta, İzmir 103 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Adana 60 ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 43 iyi, Diyarbakır ise 57 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.

0: reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: sırrı sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Setur. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Reklam.
4: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Aşkın frekansı Slow Türk'ten herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Sevgili Slow Türk dinleyicileri, ben Selim Altın. Günlerden çarşamba, hafta ortasına geldik. Kimi için yorgunluğun en çok hissedildiği gün, kimi için hafta sonuna açılan kapının ilk adımı. Belki bugün çok güldünüz, belki de içinizden kimseye anlatamadığınız şeyler geçti. Ama ne yaşanırsa yaşansın, zaman akmaya devam ediyor. Tıpkı bu akşam radyonuzdan yükselen şarkılar gibi, bir yerlerde sevdiğini düşünenler, özlediğine kavuşmayı bekleyenler ve kalbinde yarım kalmış hikayeler taşıyanlar için bu gecede çok güzel aşk şarkıları ile buradayız. Çayınız hazırsa ışıkları biraz kısıp kendinize küçük bir mola verin ve Slow Türk'te güzel şarkıların tadını benimle birlikte çıkarın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Servis. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sodaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde sodalarda aynı üründen 2 al 1 öde. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren
3: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Dünya dursun, biz buradayız.
8: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
9: Reklam.
10: Kamu spotu.
11: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
12: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
13: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
14: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
13: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
15: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.18'lik artışla 14.139 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.306, çeyrek altın 10.693 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirin Evler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Küçükçekmece'ye kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı her iki yönde yoğun. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Atışehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

Keyifli bir şarkıyı geride bıraktık. Hafta ortasının bu güzel akşamında müziğin ve duyguların sesi olmaya devam ediyoruz. Günlerden çarşamba, saatler ilerliyor. Şarkılar konuşmaya devam ediyor. 19. saatte güzel şarkılar çaldık ve 20. saatte yine keyifli bir liste var. Ama ne yapıyoruz? Tabii ki öncesinde yavaştan bu saati keyifli şarkılarla bitiriyoruz.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kaydı.
1: Saatler artık 20'yi geçti. Koca bir gün daha yavaş yavaş geride kalırken kimileri evine dönmenin huzurunu yaşıyor. Kimileri ise gecenin getireceği sürprizleri bekliyor. Belki bir mesaj bekliyorsunuz. Belki de çoktan gelmeyeceğini bildiğiniz bir mesajı hala aklınızdan çıkaramıyorsunuz. Hayat bazen tam da çarşamba akşamları gibi ne haftanın başı kadar yeni ne de sonu kadar rahat. Ama yine de içinde umut taşıyan bir durak. Bu gecede şarkılar duygularınızı eşlik etsin. Anılarınızın arasında güzel bir yolculuğa çıkarsın. Çarşamba akşamında 20. saatte ben Selim Altın en güzel aşk şarkılarını sizler için çalmaya devam ediyorum.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Sevgili çok ama çok sevdiğim Slow Türk dinleyicileri, ben Selim Altın, benim mesaim bitti. Umarım çaldığım şarkılardan keyif almışsınızdır. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte, yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

0: parçasın.
1: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Yılın ve son günlerde de sevilen şarkılarından bir tanesi akşamüstü radyonuzdaydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar. Takvimler artık 23 Temmuz'u gösteriyor. Umarım iyisinizdir. Umarım hepimiz için güzel bir gece olur. Haluk Sarıtaş ben, yine sevdiğiniz ve seçtiğiniz şarkılarla yaklaşık 2 saat boyunca yanı başınızda olacağım. Sensin.

Yaşadığımız mevsimi daha da anlamlı hale getiren şarkılardan bir tanesi Ege, Yaz Aşkım'la Slow Türk'teydi. Artık program sizin, sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Hemen numaramızı verelim, 549-659-6600'a sesli mesajlarınızı gönderin. Sizler de bu çarşamba gecesine şarkınızı bırakın.

0: Rafet Erroman ve kendini bize tanıtan şarkılardan bir tanesi Seni Seviyorum radyonuzdaydı. Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyelim.
1: Merhaba Haluk Bey. Rica etsem Ayla Çelik'ten Bağdat şarkısını çalabilir misiniz? Çalarsanız çok mutlu oluruz. Size de ekibinize gelsin. Slow Türk dinleyicilerine gelsin. Kolay gelsin. İzmir'den sevgiler.

0: Ayla Çelik, Bağdat'la geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te İstanbul'dayız. Murat, kulağımız sende.
1: Haluk abi iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Murat. 8 kişi arkadaş grubuyla senin gelmeni bekliyorduk. Hoş geldin, sefa getirdin. Senden bugün Teoman'dan Gemiler şarkısını Slow Türk çalışanları, ekibi için, tüm Slow Türk dinleyenler için istiyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum abim, iyi yayınlar.

0: Şebnem Ferah az önce radyonuzdaydı. Slow Türk'te aşkı yaşamaya ve yaşatmaya gecenin bu saatinde de sizlerin göndermiş olduğu mesajlarla devam ediyoruz. Sakarya'dayız.
1: Haluk Bey selamlar. Ben Sakarya'dan Bünyamin. Bu gece sizden Murat Güvabakan'dan Vazgeçilmiyor şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Size ve tüm dinleyenlere iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Murat Göğbakan Vazgeçilmiyor'la Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Sezen Aksu isteği var.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben canımdan çok sevdiğim biricik oğlum İbrahim için Sezen Aksu'dan Seni Ağlama şarkısını istiyorum. Seni canımdan çok seviyorum canım oğlum. Sen benim bir tanemsin. Seni çok özlüyorum bir tanem. Her şeyimsin. Bir an önce kavuşacağız inşallah canım oğlum. Seni dünyalar kadar seviyorum. Hoşça kal.

0: Sezen Aksu, Sena Ağlama'yla geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te Yıldız Tilbe istekleri var. Dinleyelim.
1: Hayırlı akşamlar Slow Türk ailesi. İzmir'den Çağrı ben. Şu anda işten çıktık. Evlere gidiyoruz. Servisteyiz. Sizden Sedat kardeşimin Yıldız Tilbe'den Ama Evlisin şarkısını istiyoruz. Arabada bulunan Zeki abim, Ömer kardeşim, Seyfi kardeşime gelsin. Hayırlı akşamlar Slow Türk. İyi akşamlar.
2: İyi geceler Haluk Bey. Güzel bir İstanbul gecesinden sevgiler. Sizden tüm vazgeçenler için Yıldız Tilbe'den

0: başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
1: Benim de sevdiğim Alpay şarkılarından bir tanesi Eylül'de Gel Slow Türk'teydi. Geçmişte kalmaya devam edelim. Hangi şarkıyla dinleyicimiz söylesin?
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Kütahya'dan Halil. Sizden Zerrin Özer'den Son Mektup şarkısını isteyebilir miyim? Biraz kulaklarımızın pası silinsin. Sizleri çok çok çok seviyorum. Aileden biri olarak görüyorum. Selamlar, saygılar sunuyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Bizi sessiz bırakmayın lütfen.

0: Zerrin Özer ve o zamansız şarkılarından bir tanesi Son Mektup Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Bursa'dayız.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Bursa'dan Selma. Tarkan'dan Unutmamalı şarkısını rica ediyorum. İyi geceler.
2: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: romantik şarkıların başarılı isimlerinden bir tanesi Gökhan Türkmen, Yan Senle Slow Truck'teydi. Sesli mesajlarda üniversite öğrencilerimiz var. Hemen kulak verelim.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Biz üniversite arkadaşlarımızla birlikte, hep birlikte son gecemizi geçiriyoruz. Birlikte şarkı dinliyorduk radyodan. Sizden şarkı istiyoruz. Ayna, arkadaş şarkısı. Çalarsanız çok mutlu oluruz.

verdin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir.

Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Pasar, Alanson, Ah Bu Benle, Slow Türk'teydi. En sevdiğiniz şarkılar gecenin bu saatinde sizlerin mesajlarıyla devam ediyor. Bu kez rotamızı İzmir'e çeviriyoruz.
1: İyi geceler Haluk Bey, iyi geceler Slow Türk ailesi. İzmir'den Nihal ben. Aynı güneş içimizi ısıtırken, aynı hava nefesimiz olurken pek de yabancı değiliz aslında, sevebiliriz birbirimizi. Soner Arıca'dan yüreğime ektim seni rica ediyorum, size ve bu anı paylaştığım herkese gelsin. Çok teşekkürler.

0: Cem Adrian Külle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda yine geçmişe gideceğiz. Nilüfer'e kulak vereceğiz. Ama önce dinleyicimizin sesini duyalım.
1: Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar. Nilüfer'den Kavak Yerleri şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederim, iyi yayınlar.

0: Nilüfer kavak yerleriyle Slowtürk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez başkentimize gidelim. Ankara'dayız. Bakalım nasıl bir istek geliyor.
1: Merhaba Slowtürk ailesi. Merhaba Haluk Bey. Herkese iyi geceler. Ankara'dan Nurgül ben. Sizden Ümit Sayın'dan Gönül Yareler için de isimli şarkıyı rica ediyorum. Hoşçakalın.

0: Ümit Sayın ve Bendeniz düeti Gönül Yareler içinde Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Emre Fel isteği var. Dinleyelim.
1: Haluk abi merhabalar. İzmir'den selamlar. İyi yayınlar diliyorum öncelikle sana. Bir istek parçada bulunacaktım abi. Eğer vakit kalırsa çalarsan çok sevinirim. Bizim için bir babadır. Emre Topuz için isteyeceğim abi. Emre Fel'den isteyeceğim abi. Eğer vakit kalırsa çalarsan çok sevinirim. İzmir'den selamlar. Sana da iyi yayınlar diliyorum abi. İyi ki varsın.

0: Geceyi daha da anlamlı hale getiren bir Nazan Öncel şarkısı az önce radyomuzdaydı. Slow Türk'te samimi, içten duygularla mesajlar gönderip şarkılar istiyorsunuz. Onlardan bir tanesi için Bursa'dayız.
1: İyi geceler, iyi yayınlar. Bursa'dan Bülent ben. Grup 84 Ölürüm Hasretinle şarkısını çalabilirseniz çok seviniriz. İyi geceler.

0: Gülden yatsın yanıma az önce Slow Türk'teydi. Gönderdiğiniz bütün mesajlar için çok teşekkür ederiz. Ama maalesef ki veda vaktim geldi. Gecenin son birkaç mesajına kulak verelim.
1: Merhabalar, ben YKS'den derece yaptım ve bunu arkadaşlarımla kutlamak için Flört grubunun Manolca şarkısını radyonuzda dinlemek istiyoruz. İyi geceler.
2: Herkese merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar. Berk Baysal'dan Aşığınım Yar parçasını aşık olduğum adama göndermek istiyorum. Dünlerim, yarınlarım hepsi sensin, her anındasın. Hayallerimin en güzel parçasısın. Seni çok seviyorum sevgilim.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bugün sizden Oğuzhan Koç'tan Beni İyi Sanıyorlar şarkısını istiyorum. Bu şarkı beni de, şarkıyı armağan ettiğim kardeşimi de çok güzel ifade ediyor çünkü. Bizi iyi sanıyorlar. Özlemim gittikçe artıyor. Ama güzel hayaller kurmaktan hiç vazgeçmiyorum. Sen de vazgeçme ablacığım. Seni çok seviyorum. Seni çok öpüyorum.
4: Ankara'dan Tarkan ben. Serdar Ortaç'tan Bilsem Ki. Tüm sevdiklerime.
0: Sesinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Gündüz aynı saatte. 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşçakalın.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen